0: taşıma pahalı. Arnavut'un ay taşıma hata.
1: Latin anı, Latin anı, Latin anı.
0: Lakana Radio ITN.
2: Ratata vaga kiyana radio.
0: Satyaga.